0: un monde, un avenir.
1: Ek duniya, ek mustaqbil.
2: Yek hasti, yek nehisti. Hastiyo, nehisti.